Diyarbakır, Ceride Hürriyet'i, Lisar Aziz Korkmaz. Ah, Dilşevut'i keko, Ezi İro Bejim Daire Beni.

ay ay leza xuka behdina dilgire ay le le sara ava hezle le bure de bure şate xabire ay eğer te bejim bilinda çavre şa kema kevruşka digere te haber de bajare erkişi heylim nijar.